Evet, günlerden 21 Mayıs 2026 Perşembe, yine Hamburg Efes Kastüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yayınıyla birliktesiniz. Türkiye gündemiyle başlayacağız. Beklenen adım bugün mahkeme karar verdi. CHP kayyum atanıyor. Yani işin özü budur. Daha önceden belliydi. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun iki gün önce hatta yayınladığı video, paylaştıkları, şunlar bunlar derken bu kararın önceden ona bildirildiğini, hazır ol, hazırlığını yap dediği anlaşılıyor zaten. Yani AKP'nin değirmenine su taşımaya devam edecek Kılıçdaroğlu, böyle gözüküyor. Evet, CHP kurultaylarının iptal istemiyle açılan davada mahkeme mutlak buttan karar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesine hükmedildi. Peki bununla ilgili tepkilere edeceğiz. Yerel mahkemelerin davanın konusuz kaldığı hükmetmişti daha önce. Yerel mahkeme CHP'nin sonraki süreçte olağanüstü kurultayını gerçekleştirmiş olması gerekçe göstererek davanın konusuz kaldığına karar vermişti. Bölge Adliye Mahkemesi ise bu değerlendirmeyi hukuka uygun bulmadı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan genel seçim kurultayının yapıldığı tarihten itibaren iptaline, kurultayın iptal edilmiş sayılması nedeniyle bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan kararlarda iptaline karar vermiş oldu. Yani Kılıçdaroğlu zaten dediğim gibi birkaç gün önce bununla ilgili bir hazırlık yapmıştı. Bu hazırlığın sonucunda bu geleceği belliydi. Özgür Özel de bir açıklama yaptı. Özgür Özel'in açıklaması da ilk mesajı şöyle oldu. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum dedi. Özel sosyal medyada paylaşım mesajında ben size bunları söyledikten sonra ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum dedi. Elbette ki zor günlerden geçiyoruz. En ağır bedeller ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz. Ben size ilk seçime kadar gül bahçesi vaat etmiyorum. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ve tüm mücadelenin sonunda iktidar vaat ediyorum. Ben size onur, ben size haysiyet ve cesaret vaat ediyorum demişti. Evet. Bakalım bundan sonraki tepkiler ne olacak, gelişmeler ne olacak? CHP'nin şu anki genel başkanı ve yönetime ve aynı zamanda CHP'nin kitlesi ne yapacak? Bugün ve yarın göreceğiz. Bu bir kayyum atamadır. Yani Kılıçdaroğlu AKP'nin şu anda kayyum memuru olarak görev yapacak. Bakalım o daha neler anlatacak, neler diyecek, göreceğiz. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu düşünecek olursak AKP kendisine Erdoğan mafyası iktidarda kalabilmek için, sarayda kalabilmek için her yolu deneyeceğini başından beri ben ifade ediyordum. İnsanlar da bunu biliyor, birçok insan. Bu sadece bir adımdır. Bundan sonraki adımların ne olacağını kestirmek o kadar zor olmasa gerek. Ne olacaktır? Dikensiz bir gül bahçesi yaratmak için, iktidarda kalmak için elinden gelen her şeyi ama aklınıza gelmeyecek her şeyi yapabilecek azgınlığa ulaşmış durumda. Çünkü ciddi anlamda bu 23-24 yıllık iktidarlar sürecinde ülkeye yaşattıklarının bir gün bedeli olacağı düşüncesiyle iktidarda ölene kadar kalmayı hedeflemektedir. Ve daha sonrası için de muhakkak hesapları vardır. Bugün sürecin adının ne olduğu belli olmayan sürecin de artık yani olmadığı, aslında adımların atılmadığı, sadece oyalama taktiğinin geliştirildiği, iki taraf, iki üçlü taraflar birbirlerine bu ifadeleri kullanıyorlar. Yani Erdoğan'ın tek amacı var: sarayda kalabilmek, iktidarını sürdürebilmek ve muhalefet adına ne varsa, kendisine muhalif olabilecek kim varsa hepsini bir şekliyle, demişti başında, telef olacaklar. Yani şu andaki hedefi budur. Bu acımasızlığı, sınırının ne olabileceğini tahmin etmek zor. Diktatörlerin acımasızlıklarını tarihte, geçmişte gördük. Bunun da böyle olacağını düşünmek gerekiyor. Evet, Sezen Aksu'yu dinleyelim, ondan sonra devam edelim. İhanetten geri kalan desin farklı, ama olsun. İsmi hoşuma gitti şarkının. Dinleyelim.

Evet, Sezen Aksu dinledikten sonra buna ilgili tepkiler şu anda yansıyor yavaş yavaş kamuoyuna, basına. Bir gündeki habere göre mutlak buttan kararı dünya basınında da yankı buldu. Bu konuyla ilgili CHP'lilerin genel merkeze sahip çıkmaya gidiyoruz çağrısı var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve CHP Yürütme Kurulu üyesi şu açıklamayı yapmış Ankara'ya. Türkiye'de yargı eliyle yerel yönetimler üzerinde uygulanan siyasal baskıların, şimdi yargı eliyle Türkiye'nin birinci partisi son seçimlerde %38 oyla açık ara Türkiye'de milletimizin tercihi birinci parti birinci parti olmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesmek için alınmış bir karar olarak görüyoruz. Artık siyasetin her alanında yargı eliyle müdahale edilerek Cumhuriyet Halk Partisi bu haklı iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışılıyor. Biz ayaktayız, örgüt ayakta, irade ayakta, milletimiz ayakta, bunların da üstesinden geleceğiz. Göreceksiniz, sonunda hakimiyetin milletin olduğu ortaya çıkacak demiş hakimiyet. Evet, böyle açıklamalar, asla teslim olmayacağı deniliyor. Sendika sandıkta yenileceklerini görenlerin artık halkta karşılığı olmayanların yargı eliyle darbe yapmaya kalktılar. Bu da bir sivil darbedir. Yargıyı kullanarak, yargı aparatlarını kullanarak, ama Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demişler. Evet, CHP'nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır denilmiş. Genel Başkan Yardımcısı da Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabında bir açıklama yapmış. O da CHP Genel Başkanı, evet, ne diyor? Bunun hiçbir güç, hiçbir makam, hiçbir müdahale değiştiremez. Kurultayda delegelerin hür ve bağımsız iradesi seçilmiştir. Adliye koridorlarında masa başı senaryolarla delegenin iradesine yön verme cüretine kalkışanların yalnızca hukuka değil, CHP'nin 100 yıllık demokrasi geleneğine de açıkça yok saymaktadır denilmiş açıklamalarda. Zulüm varsa çözüm de var denilmiş. Yine bir CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bir açıklaması var. O da konuşmak için erken toplantı çıkışı değerlendirme yapacağız demiş. Evet, CHP'nin gücü örgütlerinden gelir denilmiş. Bakalım bu tepkiler nereye varacak ve ciddi anlamda kitlesel bir tepki olacak mı? Yoksa İstanbul'a atanan kayyum gibi genel merkeze atanacak olan bu kayyuma da bir şekilde polisle müdahale edilip gazlarla insanlar boğulacak mı? Onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet, burada aynı zamanda yabancı basın da bu konuda yer verdi bu konuya. Dünya basında CHP'nin 38. olağan kurultayı için iptal kararı verilmesi manşetlere taşıdı. Euronews, Reuters, AFP, AL ve birçok basın yayın kuruluşu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği bu kararı mutlak buttan ile sakatlandığını ifade ediyor. Evet, mahkemenin kararı buydu. CHP'deki yargı kararı muhtemel muhalefet için ciddi darbe olarak görüyor birçok gazete ve basın yayın organı bu konuda. Reuters ise CHP kararı Erdoğan'ın siyasi rakiplerine yönelik son büyük darbe olarak görülüyor. Yine AFP ise Fransız merkezli haber ajansı, Türkiye'de mahkeme 2024 seçimlerinde Erdoğan'ın partisinin yenen CHP yönetimini görevden uzaklaştırdı diye başlık atmış. Al Monitör, yani birçok uluslararası basın, aynı zamanda Euronews ne demiş? CHP kararı partide hukuki ve siyasi kriz tartışmasını yarattı demiş. Evet, bakalım önümüzdeki günlerde toplumsal olarak nasıl bir sonucu olacaktır? Evet. Bir şarkı dinleyelim yine. Daha doğrusu düz bardan balta desin. Balta, evet, İhsan İnan'ın bir eseriydi. Ozan İhsan İnan'ın, dinleyelim.

Evet, İhsani'nin bir eseriydi bu, dinledik. Şimdi bu butlan kararı, yani kavim kararı, Kılıçdaroğlu'nun olarak kavim atanmasının ardından tabii ki tepkiler devam ediyor. DEM Partisi de Özgür Özel'e destek ve danışma telefonunda bulunmuş. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteklerine ve danışma duygularını iletti. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise CHP mutlak butlan kararı hukuk ve adaletle bağdaşmayan siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonun ve anlayışın parçasıdır demişler. Evet, tepkilere bakacağız, devam edince bakalım ne olacak. Bu tepkiler tabii ki evet, gerçekten bir sonuç verecek mi vermeyecek mi? Tek iyi haber bu arada evet, Alican Uludağ gazeteci tahliye kararı verilmiş. Yaklaşık 2 aydır içerideydi, gazeteci olduğundan dolayı, haber yaptığından dolayı. Evet, ve yine biliyorsunuz habire her gün gündem yoğunluğuyla insanlar artık şeye dönüştürdüler ya, gerçekten yani ismini yanlış koymayayım da manyaklaştırdılar insanları. Her gün bir operasyon, her gün yine ünlülere yönelik 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Diğer tarafta İBB davasında 41. günde 9 kişi daha tahliye edildi, tahliye kararı verilmiş. Yani insanlar nereye bakacağını, ne yapacağını şaşırtan geldi. Ekonomik olarak çöküntüye mi, sosyal olarak çöküntüye mi, var olan sorunların bir bütün olarak iktidardan kaynaklı olduğunu bilen insanlar ama korkudan sesini çıkarmayan, bir yaratılan korku imparatorluğuyla nereye kadar gidebilecekler göreceğiz. Bunun kendileri için bir kurtuluş yolu mudur? Bu muhakkak olmayacağını onlar da biliyor ama bir şekilde elinden geleni yapıyorlar derler ya, elinden geleni yapıyorlar. Evet, yine CHP bir halk ihlal raporu yayınladı. Mart'ta 207 kişi ölmüş. CHP'nin halk ihlalleri raporuna göre Mart ayında 159 işkence ve 34 kötü muamele olayı yaşanmış. Cezaevi ölümleri, kadın ve iş cinayetleri sonucu 207 kişi yaşamını yitirmiş Mart ayında. Yani geçen ay. Pardon, önceki ay yani. Evet, gazeteciler yönelik baskı ve kısıtlamalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi zaten raporda Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu raporunu paylaşmış, bu raporu. Raporda yaşam hakkı, işkence, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve toplantı gösteri hakkı başlıklarında yaşanan ihlaller sıralanmış. Rapora göre sadece Mart ayında hata ve ihmal sonucu 6 ölüm, 14 mülteci ölümü, 3 cezaevi ölümü, 36 kadın cinayeti ve 148 iş cinayeti olmak üzere toplam 207 kişi yaşamını yitirmiş. İşkence ve kötü muamele başlığında ise 159 işkence vakasıyla cezaevinde yaşanan 34 kötü muamele olayı olmak üzere toplam 193 ihlalden evet bahsediliyor. Maalesef durum işler acısı mı denir, ne denir? Evet. Diğer partilerden de bu mutlak butlan kararıyla ilgili diğer partiler de toplantılar yapıyorlar. Kendi bu konudaki tutumlarını belirleyecekler galiba, bakacağız. Diğer tarafta biliyorsunuz Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı'ydı ve Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını kazandığı süreçte ciddi anlamda bir çabası ve emeği vardı. Ve siyaset yasağı getirilmişti. Zorla getirme kararı verilmiş. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmiş. Ay. Yani açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı 15 Eylül'e ertelemiş. Kaftancıoğlu 1 yıl 2 ay 4 yıl 8 ay kadar hapis cezası isteniyormuş. Siyaset yasağı yetmedi, seni bir içeri atalım diyorlardır. Yani olabilecek her türlü muhalif olabilecek, gerçekten gidişatın kendisine bir nebze de olsa dur diyebilecek şekilde katkı olacak olan tüm insanlar Erdoğan'ın evet giyotini altında kurduğu kendi paralı askerler şeklinde Adalet Bakanı'ndan tut da yargısından ve bütün örgütlediği yapı içerisinde insanları harcamayı kafaya koymuşlar. Onun için dedim ya,
Elinden geleni yapacaklar kendileri saltanatlarını kurabilmek için. Ahmet Kaya'dan dinleyelim bir eser. Bakalım neyi dinleyelim. Eylül'e isyan gibi gidesin. Gayri gider oldum. Bilmiyorum, Diyarbakır doğum günün kutlu olsun. Ahmet Kaya'nın şarkılarına şöyle göz atıyorum, hangisini dinleyelim diye. Artık şansa bakalım hangisi geliyor.

artık sazın bağrım olur. Kimsenin bilmediği bir ağrım, gider kendine gömülürsün. Yoksa bu şehir, bu sokaklar seni alır kullanır, seni alır kullanır, santim santim çürürsün.

Bazen bir uçurum kalır, bazen de martıların ardından el ele koparım bir reş kalır, bir intihar.

Şimdi bir yeni sevdam olur. Kimsenin kapını çalmadığı bir inzivam tutar sıfırdan başlarsın. Yoksa bu ilişkiler, bu zaaflar seni yiyip bitirir, seni yiyip bitirir. Dirhem dirhem azalırsın.

Evet, Ahmet Kaya dinledik. Almanya'nın gündemine baktığımızda bir haber gözüme ilişti. Zaten bunlar kim dönem böyle gündeme gelir, emeklilerle ilgili. Emeklilik yaşının 70'e çıkarmayı önerisi var. Uzman komisyonu diye bir komisyon, hangi uzmanlarsa, hangi alanlarda uzmansa. Evet, uzman komisyonu emekliler yaşının 70'e çıkarma önerisi koalisyon içinde görüş ayrılığına yol açtı. Sendikalar plana sert tepki göstermişler. Almanya'da emeklilik reformu CDU, CSU ve SPD hükümetinin en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Habere göre hükümet tarafından kurulan 13 kişilik uzman komisyonu emeklilik sistemini ayakta tutmak için kapsamlı değişiklikler öneriyor. Komisyonun Haziran sonuna sunması beklenen raporda emeklilik yaşının kademeli olarak 70'e çıkarılması, emekli maaşı düzeyinin 2031'den sonra hafif düşürülmesi ve özel emeklilik birikimlerinin güçlendirilmesi öne çıkıyormuş. Evet, emekli yaşı kademeli artabilir denilmiş. Habere göre uzmanlar emeklilik yaşının mevcut 67 seviyesinden kademeli olarak 70'e çıkarılmasını istiyor. Bu hedefin 2061 ya da 2062'den itibaren geçerli olması planlanıyormuş. Geçişi süreci de aşamalı olacak. Buna göre 2040'ların başında emeklilik yaşının 68'e, 2050'nin başında ise 69'a ve 2060'ların başında ise emeklilik yaşının 70'e çıkarılması gündemde. Evet, bu düzenleme özellikle de 1990'dan sonra doğanları etkileyecek. Komisyonun amacı yaşlanan nüfus ve artan maliyetler nedeniyle zorlanan emeklilik kasasını rahatlatmak. Uzmanlar gelecek kuşakların da yeterli emekli maaşı alabilmesi için sistemin yeniden güncelleştirilmesi gerekiyormuş. Emeklilik maaşı düzeyi de düşürülebilirmiş aynı zamanda. Evet, 63 yaşından emeklilik de masada. Uzmanlar 63 yaşında emeklilik düzenlemesini gözden geçirmesi istediğini belirtiyorlar. Annelerin çocuk yetiştirme süreleri nedeniyle emeklilikle daha fazla hak kazanmasını sağlayan mutarente de tartışılan başlıklar arasında yer alıyormuş. Memurlar sisteme dahil edilmeyecekmiş. Komisyonda en sert tartışmalardan biri de memurların yasal emeklilik sigortasına dahil edilip edilmeyeceği konusunda yaşandı. Uzmanların çoğunluğu bu fikre karşı çıktı. Gerekçe olarak da bunun emeklilik kasasını rahatlatmayacağı gösterildi. Çünkü memurlar sisteme dahil edilirse ileride memur emeklilik ödemelerinin de aynı kasada yapılması gerekecektir. Sendikalar sert tepki göstermiş ama sendikaların tepkisine de ben pek samimi bulmuyorum. Yani çoğu SPD'li zaten. SPD'ye yakın Alman Sendikalar Birliği DGB plana sert tepki göstermiş. DGB Başkanı Yasmin Fahmi ARD'de Morgan Magazine'e yaptığı açıklamada reformu sürekli daha fazla acı anlamına gelmesi eleştirilmiş. Fahmi, emeklilik politikasının yalnızca matematik hesap olarak görülemeyeceğini söylemiş. Ona göre asıl çözüm daha fazla insanı çalışma hayatına kazandırmak demiş. Özellikle de daha fazla kadının tam zamanlı işlerde çalışabilmesi gerektiğini vurgulamış. Evet, tepkiler de var. Tabii ki iş başındaki hükümetin SPD kanadı bu konuda ne diyecek bakalım. Zaten bu hükümetin şu anda iş başındaki hükümetten uzun ömürlü olmayacağı da tartışılıyor. Bakalım nereye kadar götürecek bunlar da. Almanya'da biliyorsunuz saat bir bu son ABD ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra benzinde, petrolde değişim veya akaryakıttaki değişim veya yükselmeyi frenlemek için Almanya'da saat 12'de itibaren fiyat güncellemesi yapabileceği, yani güncelleme değil de fiyat yükseltebileceği de istediği saatte indirebileceklerdi fiyatları. Bu kurala Almanya'da benzinler uymamış. Yani uymuyormuş. Yani çok büyük bir sorun. Yine Almanya'da bir rapor. Almanya'da temel haklar ağır baskı altındaymış. Almanya'da insan hakları örgütlerince hazırlanan temel haklar raporuna göre ülkede militarizm artarken otoriter yöntemlerle yöneldiği de gözleniyormuş. Dijital gözetim ise özgürlükleri ciddi biçimde tehdit ettiği belirtiliyor. Almanya'da 10 insan hakları örgütü tarafından hazırlanan temel haklar raporunda 2026 açıklanmış. Buna göre yani bugün Kastrio'da kamuoyuna paylaşılan 240 sayfalık raporda 42 ayrı bölüm temel haklara yönelik
risklere yer verilmiş. Raporda Almanya'da temel hakların artan militarizm, dijital gözetim uygulamaları ve güvenlik kurumlarının genişleyen yetkileri nedeniyle ciddi biçimde baskı altında bulunduğu kaydediliyor. İnternet gözetimi, cep telefonu verilerinin güvenlik primlerince işlenmesi, mülteci ve sığınma politikalarındaki kısıtlamalar, işçi ve çevre haklarının zayıflatılması ve konut krizinin toplumsal etkilerde raporda işaret edilen kritik başlıklar arasında yer almış. Evet, 30. kez yayınlanan raporun yazarları Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir hızla askerileştiği savunarak hükümetin rekor düzeyde savunma harcamaları ve ordunun güçlendirilmesiyle sivil özgürlüklere müdahale riskinin arttığı belirtilmiş. Yine raporda devletin giderek daha otoriter ve baskıcı yöntemlerle yöneldiğinde bunun da demokratik hukuk devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu ifade ediliyor. Ayrıca devlet kurumlarında da etnik kültürel temelli milliyetçiliğin güçlendiği uyarısı yapılıyor. Tanıtım toplantısında konuşan eski Adalet Bakanı da güvenlik gerekçesiyle temel hakların aşındırılmasına karşı uyarıda bulunarak özgürlük ve güvenlik arasında makul dengeyi yeniden kurmak için mücadele etmeliyiz demiş. Rapor 1997'den bu yana her yıl Almanya'da temel haklar durumunu ilişkin bağımsız bir değerlendirme sunuyor. Evet. Almanya'da da bir böyle bir rapor paylaştıktan sonra şöyle bakalım, yine bir şarkı arası verelim, devam edelim. Bu kez kimler gelsin? Evet, Utanmazlara gönderelim bir tane de. Burada gözüme ilişti ama nereye, yine kaybettim. Evet, dinleyelim.

Evet, utanmazlara gitsene bu da. Almanya'da ehliyetler ucuzlayacakmış, sınavlar kolaylaşacakmış. Çakmış bakalım olacakmış. Almanya'da sürücü belgesi almak hem zor hem de pahalı. Bu nedenle de birçok kişi ehliyet almakta zorlanıyor. Hükümet bu sorunu çözmek için adım atmış. Peki yeni düzenleme neler değişecek? Sınavlar nasıl kolaylaşacakmış? Almanya'da ehliyet almak her zaman zor olduğu gibi de pahalı. Katı kurallar hem pratikte hem de teori sınavlarında adayları zorluyormuş. Birçok kişi bu nedenle de ilk denemesinde ehliyet alamıyormuş. Derslere ve sınavlara tekrar girmek zorunda kaldığı için de maliyet artıyor. Ehliyet sahibi olmak bu gibi durumlarda 5-6 bin euro bulabiliyor. Almanya'da şu anda ehliyet almanın bedeli ortalama 3400 euro. Bazı bölgelerde ortalama maliyeti 4000 euro hatta 4500 euro üzerine çıkabiliyormuş. Şimdi federal hükümet bu alanda önemli bir adım atarak süreci hem ucuzlatmayı hem de modernleştirmeyi hedeflediği bir reform paketi hazırlamış. Komşu ülkelerde Lüksemburg'da ortalama maliyetin 1500 euro, Belçika'da 2000 euro olduğu belirtilen Alman Ulaştırma Bakanı, başka yerlerde ortalama maliyetlerden çok uzaktayız. Bu nedenle sürücü eğitimini reformda geçirmeliyiz demiş. Daha az soru ve daha az zorunlu sürüş demiş. Yani bugün kabinenin gündemine alınıp onu onayladığı reform kapsamında teorik sınavlardaki soru havuzu daraltılacakmış. Şu anki soru havuzunda 1169 soru varmış. Bu sayının yaklaşık %30'u azaltılarak 840'a düşürülecekmiş. Teorik sınavdaki her soruya bir puan verilecekmiş. Şu an her bir sınav sorusuna 2 ile 5 ceza puanı ve getirildiği de bir sistem uygulanıyor. Ancak yeni sınav sisteminde bu güvenlik açısından kritik sorulara yanlış cevap verilmemesi gerekecek. Direktör eğitimde ise zorunlu gece ve otoban sürüşleri gibi özel derslerin sayısı için uygulanan asgari kota kaldırılacakmış. Almanya'da şu an teorik eğitimde 14 ders, direksiyon eğitimde ise en az 12 özel sürüş dersi zorunlu. Öğrenciler çoğunlukla bu özel sürüşlerin yanı sıra normal direksiyon dersi de alıyorlar. Reform paketi kapsamında ayrıca da ehliyetin teorik eğitiminin tamamen çevrim içi yapılabilmesinin önü açılacakmış. Sürücü kursları dersleri dijital veya yüz yüze verme konusunda serbest olacakmış. Hükümet bu adımları hem maliyeti düşüreceğine hem de eğitimi çağın gereklerine uygun hale getireceği belirtiliyor. Direksiyon sınavının süresi kısaltılıyormuş. Aynı zamanda yeni düzenlemeye göre şu anda 55 dakikaya bulan direksiyon sınavı sürecinin de 40 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda 30 dakikalık fiili sürüş süresinin 25 dakikaya düşeceği, bu süre park manevraları ve sürüş öncesi araç içinde geçirilen zaman da eklendiğinde sınavın toplam azami 40 dakikaya sınırlandırılması amaçlanıyor. Sürelerin kısaltılmasıyla bir günde yapılan sınav sayısının arttırılması da hedefleniyormuş bu anlamıyla. Evet, yani aile bireyiyle sürüş ve simülatör dönemi de varmış. Yeni düzenleme bir pilot uygulama da içerecek. Avusturya örneğinde benzer refakatçılı sürüş modellerini deneneceği de bu uygulamada sürücü adayları belirli şartlar altında aile bireyleriyle birlikte araç kullanabilecek. Ancak sürücü adayının bu sürüşlerinden önce teorik sınavı geçmiş ve en az 6 direksiyon dersini tamamlamış olması gerekiyormuş. Refakatçıların ise en az 7 yıldır B sınıfı ehliyete sahip olma ve bu sürücü adıyla da özel yakınlık ilişkisi bulunma gibi şartlar yerine getirilmesi gerekiyormuş. Özel yakınlık tabiriyle yakın aile bireyleri kastediliyormuş. Eyaletlere bu modeli 5 yıl boyunca pilot uygulama olarak yürütme fırsatı tanınacakmış aynı zamanda. Evet, refakatçi modelinin yanı sıra sürüş eğitiminde de simülatör kullanmanına da izin verilmesi öngörülüyor. Böylece adayların trafiğe çıkmadan önce kontrollü ortamlarda pratik yapabilmesi hedefleniyor. Yine sürücü kursu eğitimleri ise reformun trafik güvenliği açısından riskler barındırabileceği uyarısında da bulunuyor. Eğitmenler yüksek maliyetlerin bir kısmının devletin getirdiği kurallar ve bürokratik yüklerden kaynaklandığını da savunuyor. Ve değişikliklerin acele getirilmemesi gerektiği dile getiriliyor. Buna karşın hükümet
hem maliyet baskısını hafifletmek hem de gençlerin ehliyete erişimini kolaylaştırmak için düzenlemelerin gerekli olduğu görüşünde Reform Federal Meclis'te yani Bundestag'da ve Federal Konsey'de yani Bundesrat'ta onaylandığı takdirde muhtemelen 2027 yılının başlarında yürürlüğe girecekmiş. Evet. Bir şarkı daha dinleyelim, ondan sonra yayınımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Gibi. Evet. Evet.

sessiz ve sistemsiz, ama sesin yükseltilmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz her anlamda. Evet, yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Şeye bakıyorum, gündeme. Yani Türkiye'deki bu mutlak butlan kararıyla ilgili Mansur Yavaş'ta tüm muhalefet kesimlere ortak akıl ve ortak vicdanı bir araya gelmesidir diyor. Eski Yarsav Başkanı Emin Ağoğlu da demiş ki olağan kurultay yapılması temizden daha hızlı sonuç verir demiş. Mutlak butlan kararına tepkileri sürüyormuş. TGRT CHP Genel Merkezi önünde kovulmuş. Orada galiba toplanmalar var. Evet, insanlar toplanmaya başlamışlar. Ankara bölge, evet, butlan karar genel merkezinin şöyle bakayım, CHP'den Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya yönelik mutlak kararın açıklamasının ardından CHP'nin çağrısıyla yurttaşlar CHP genel merkezi önüne toplanmaya başladı. Bir yandan genel merkezde olağanüstü merkez yürütme kurulu toplantısı yürürken diğer yandan da CHP'nin çağrısıyla çok sayıda kişi genel merkezi önüne bir araya gelmiş. Kalabalık önceki genel başkan Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlana dair hayırlı olsun mesajını verdiği TGRT haberin muhabir ve kameramanları genel merkez önünde kovulmuş. Hayırlı olsun demiş. Vay anasını ya. Hay anasını. Kayyum Kemal olacak adı bundan sonra da. Evet. Bir şarkıyla veda edeceğiz. Önümüzdeki günlere bakalım. Nelere gebe? Neler olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Büyük ihtimalle yine İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırı gibi genel merkeze yaparlar mı? Ciddi anlamda bir tepki olur mu? Kılıçdaroğlu'nun niyetinin ne olduğunu şu anda yargılamak, ama belli ki oraya oturmak istiyor. Ama oturursa ne olacak? Evet. Kendisi açısından iyi olmayacağı kesindir. İnsanlar bir tamamen bir tepki, bir böyle ne bileyim bir objeye dönüşecek, tepki objesine dönüşecek ve insanların tepkisi gittikçe artacak. Ve bugüne kadar var olan tepkilerin daha da artacağını düşünüyorum. Bir şarkıyla veda edelim. Güzel bir akşam diliyorum. Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yayını dinlediniz. Ben Mustafa Akpolat, kalın sağlıcakla. Bir şarkıyla veda edelim dedik de, evet, kalın sağlıcakla.